gün gıdır gandu maygu varagu baygo yajagana ayada gülana yelana yelata bürgüdü postin.